Zülfügarı düldül fethi Hayber'in, Cenab-ı Haydar-ı Kerrar'a mahsus. Zülfügarı düldül fethi Hayber'in, Hayber'in, Cenab-ı Haydar-ı Kerrar'a mahsus.

bir efendimiz. Şahid-i Şeyhlevendimiz, Hazreti bir efendimiz.